Taman kariya kasuye praskram taman kariya kasuye krentu sonandiro ishin lokto ari kalkalin daji dawortuno daji praskram ari itaga turo kuru adema putuno nwaye suro praskram adelan nandiyo diwal telefonye purumye rannu nandi taman awono nwaye andiro kulsawi daji burohawlan nandiro taman awa falandiya ye gulukin ngao adien nandiro diwal Purumja nende awonon wa andiro gulsawi. Daji buro hawlan taman kendawiyan badinyen. Abin taman kunguna dola ye baditin. Si kunguna doye dola Amerika yede. Taman zineraro kalak miya duhalin yeryakin firakin luko dion soro sha teladin. Kuru adema kasu sodun sha Dupalin yerdion piakan soro sha tladin. Dupalin yerdion piakan soro. Adema kunguna iroye sha fwaldo so dupalin yer un piun luko un tladin. Dupalin yer un piun luko un kasu soro yadimia. Taman kwe baitumbal CBN ye. Kasu soro yadimia ye kasu uso di sha dupalin yer arakun. Nera miwa soro saladin dupalin yer arak miwa soro sha saladin kuru adema kunguna doi separo yadimia e sepa dudu dupalin du indin yerdion no sha teladin du indin yerdion adema real ye yeryakin firakin luko indin sile piak arakna yeryakin firakin luko indin sile piakin luko arakna hade taman doi CBN ye kuru taman kasu yerodimia ye daji kasu saladin sha yeryakin firakin luko un soro teladin yeryakin firakin luko un soro sha teladin kurban daji arami karantu so adi taman kunguna gade gade nandiro ye daji kwayai taman kendaw sero girtu yen kendaw fetir yen beji shi fetir risha alita fallu so dufalin mian nin sita dufalin yardiyo nin dikatero shatladin dufalin mian nin sita dufalin yardiyo nin dikatelan shatladin daji kendaw doy matu akura kura ye shadizalin utunadro yadimia she awod bea dufalin yer un piun so kuru yer un piskun soro dufalin yer uskun soro sha teladin awo dufalin yer un piun ye sita kala dufalin yer uskun no satanaro sha teladin kuru adema awodo gas doye sha bride te selinda edin ulimia krau keji fallo so sha dun yer dion nin sita dun yer un so yer un shun so sha teladin dun yer dion nin sita dun yer un so yer un shun so sha teladin au crown zu fallo so daji au na lode wala yer wan falla di zan sadike taman zaladin she sutuluna de crow fall ma de sha du fallin yar un soro saladin nonon dufallin yar un fiun soro dufallin yar un soro sha saladin daji are pato kandawe doi awe hadiza an sadike daji krau ya kare du un